0: Tamam kalır ki. Afi kumada. Bizim de sizi kettiği kumada afi. Kuş şiketi bana. Ama da aksta alışkın, sıvayışta. Kim kütelesi geldi. Eğer şakırın. Kankam. Mikşat kırıkla. Ayut çani hiç satmaz tabii. Zitlimizler. Sana zitlimizdesin sıkı. Ben iki adam sıkı. Ama açılmadı ki de. Bizim bir sıkıda. Dolunlar kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar kokuşun çani gitmesin de kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalkmazlar. Şahıcı ki akı.
1: Ağına kalkmış.
0: Atak patak ayına pısız günahı istatmış. Dönüş çıktı. O kedi. İkimiz iş karşısı sürekli.
2: Ama kuyruğuş yok.
3: Kuyruğuş mu da?
2: Bu kuyruğuş demek için var.
0: Şimdi bir kol aldık, kedilerini aldık. Bakurdunu aldık, çıtmışlığına çıtık da pısmış kahvaltıları sıkışıydı. Yıktı kendine aldık. Zahmiş kıta kıta olsun. Kuyruğunu aldık. Atışım. Bir şaş. Dağlı şaş. Lan gidişti su dağlı at. Üçüncü farkının tutakı. Bak şu vali, vali iti sorunu ise kuka şaş var. Bir iki laf ötçüyü. Bir iki laf ötçüyü. Bir iki laf Ondan yemeyiz iki dakika da. Taşıdın da yürüyüş işte ben. Sıraya taşı kesen. O gün de ayrı gülür. Bakın kim vardı? Yuhuna. Mardes. Şimdi o gün. O gün. Co sami si ty kolony chystały się z sąsiedzi mać o dzieła. A jeszcze, a ty się z ty kolony chystały. Ach, to aj ci się słyszy. Bo w tam jest to zresztą. I kiedy cię to stopi, to się tam da odkuć. Zatem ty się zrobiła, że kitny lat. Ki patın siz kızı kesme. Sikimi de balı kesme zayla. Bağa kuşan ağzı nokta iç sizi kır. Aykın tıskat iç altı sizi kır. Kısan, kısan kuşan yok. Kata da iç kıytı tıskat iç sizi kır. Hadi sın. Kulsa ola. Hadi kısat iç sizi kır. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe